0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български

0: Turkiye Zik na Radio Glasat na Turkiye.
1: Yuflet Zari i Türkiye.
2: Çeli şi Tuanci Çişin Bongo Dientay.
3: İnci Ankara Radio Sadaye Türkiye.
4: Da Türkiye Gag Radio da.
5: Xosume Türkiye'yi zayını Radio Gayanı.
6: Peter Şiye Radio Sadburi Türkiye Sıkma.
7: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
8: Ayç Radio Voce Türkiye. Говорит голос Türkiye.
9: Эфирде Türkiye Ovası.
10: Gitleyer Türkiye'nin Peti Radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
13: Edo İfonetis Türkiye.
14: Oldi Radio Glas Türkiye.
15: Giderli bir amuriyet Türkiye.
16: İni adalah Radio Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este Radio Voz de Turkiye.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
0: It Türkiye Hangya Radio ya.
14: Oldu Radio Glas Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
14: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınlar. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremedim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldım.

Assalomu alaykum, hurmatli radio anglagochilar. Anglayotganingizlar TRT'ning Uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026 yil 15 iyul chorshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio anglagochilar. Anglatishlarimizda har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1 dan 2 gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4 dan 5 gacha bo'lgan aralikda Turkcell 3A, Turkcell 4A sun'iy hamrohlari va radioyimizning internet sahifalari www.trtuyg'ur.com yoki www.trt.net/tr yansiziq Uyg'ur qatorliq internet adreslari orqali bevosita aloqa bo'ladi. Anglatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vaxtı etigen saat, ürümçü vaxtı etigen saat 8'den 9'u gücü boğun aralıkta, kısqı dolqunun 31 metr 9465 kilogertiste süni hemra ve internet arqalıq anlıqılı boludu. Hürmetlik radyoyu anlıqıçılı. Anglatışımızın bugünkü cedivilde xəbərli 15. iyul Demokratiya ve Milli Birlik günü münasibeti bilen tiyarlanğın məxsus programı 15. iyul Demokratiya ve Milli Birlik günü münasibeti bilen tiyarlanğın təpsili xəbər, Gazze, Açarçılık çetike gazep, qat'i irade ve insaniyet qatarlıq programmalı. Ve her xil naqşı muzikala bağlı bizgi bir saat boyu içi selebilen bilib olumuz. Bugünkü programmalarımızga mən Abdulaziz riyasetçilik qilaman.

Hürmetlik radyo yuvanlıqçılar, hem de haberlerini istedim. Bunun da Türkiye rayonu yanılıkları, şundakla dünya vaziyetine münasebetlik en yeni uçurlarını silebilen ortaklaşımız. Kanalındakta da kıtanla haberlerimizin tepsili mezmunları da bozsun. Türkiye 15. Eylül Demokratiye ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kadar siyasi özgürüş kozgaş oranışıqa karşı elip berilgan köreşin eslemekte. Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan 15. iyul siyasi özgürüş kozgaşqa orunuş kılmışının 10 yıllık hatırı günü de xalqının şokunu namayan kılgan tarihi demokratik karşılıqıqa yukarı baha bədi. Cumhuriyeti Erdoğan bəgin bayanatı da məğlubiyet bilen axırlaşqın siyasi özgürüş kozgaşqa orunuş kılmışı dinkin, dövlətinin neçə 10 yıldan buyan xalqının şençisini suistimal kılıp gəgin bir terrorluq təşkilatının kutulğallıqını. Demokratiyanı kapaletlendirdiğin kademlerinin taşlanğı ve Türkiye üçün yepyeni bir sahibi açılğanlığını bildirdi. Fethullahçı terrorluk teşkilatı ve onun başlığı Fethullah Gülen'e bekinde bir grup askeri tarafından elip berilgan bu siyasi özgürüş kozgaş orunuşu 2016 yılı 253 kişinin şehit buluşu ve 2734 kişinin yaralanışı sebep boğan idi. Bu daire diyene Türkiye Sakçı Baş İdaresi 15. Eylül Demokratiya ve Milli Birlik Günü atap maksus sinte yerladı. Sakçı Baş İdaresi'nin ictimai taratqı hesabatı da ilan kılınğan bu sinde 15. Eylül vatanımızga, bayrağımızga ve istiqbalımızga ege çıkan aziz halkımızın FETÖ'nün hayırlıcı siyasi özgürüş kozgaş orınışı aldı da bir ten, bir can bulup namayan kılgan mislisiz karşılığı ve kahramanlığının dastanıdır deyildi. Sında şokicisi xalqının öz itiqadı, cesareti ve qat'iyligi bilen meydanlığa düşüp milli iradeye ege çıkkallıqı. Birlik ve beraberlik aldada hiç qandaq küşünün turalmaydıqallıqı təkidlenip, şehitlerinin rahmet ve minnettarlık bilen əslindiqallıqı, gazilağı çeksiz minnettarlık bildirilgallıqı qeyd qılandı. Sında şokicideki kahramallıq dastanının görünüşlere uğrun aldı. Cumhuriyet Erdoğan 15. Eylül Türkiye əsrinin müstakillik xitabnaması namlıq makalesini ilan kıldı. Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan 15. Eylül Demokratiya ve Milli Birlik Günü münasebeti bilen ilan kılgan makalesi de 10 yıl ilgiri yüzbegen hayillacı siyasi özgürüş kozgaş orunuşunun mağlubiyetki uçurtilişini milletinin öz iradesi, demokratiyesi ve müstakillik üçün ceninin bedelige kolga keltürgen büyük bir galibisi de bahaladı. Erdoğan makalesi de şokicisi Ali Cenab Halık'nın anı vatanını besibiliş korunan imperialistli ve ulanın yan dayaklarına karşı hodde müstakillik oruşudaki de kahramallık gösterdikliğine eskertti. O mudak dedi. Halkımızda kılgan çakırıqımız ulanın demokratik akıl paraseti, pidakarlıkı ve cesaretliği boğan işençimizin ifadesiydi. Ya bu işenç, müstakillik ya ölüm şuarını kaytadın kütürtüşüne nişan kıldık. Allah'a şükür halkımız bu işençini yerde koymadı ve öz muslim istiqbalığı özüge çıktı. Erdoğan yine 10 yıldan buyan FETÖ terrorluk teşkilatı'a karşı körüşüne hiç kandak murat sayılmasının davumlaştırı atkallığını bürokratiyadan tartıp armiya ve adliye geçip oğan her bir sahada bu teşkilatının yeltizini kurutup taşlağılığını tekitledi. O bu köreşinin fakat birlik keçilik emas belki uzun müddetlik jarayan ekenligini 15-nji iyul ruhini canlıq tutuşunun kelgüsi evlatlar üçün intayin muhimliğini bildirdi. Makalesini bu xalqning en çoğun küçe onun birligi, baraberligi ve kadimi qeyrandaşlığıdır degen sözler bilen axırlaştırgan Erdoğan şehitlerin rahmet ve hürmet bilen eslep gazilağa salametlik tiledi hem de Allah'tın milletinin boşunda xayirliklerden mengülük saklışını tiledi. Amerika-İran ciddiçiligi qaydadan küçeydi. Amerika'nın Hormuz Boğazı etrafındaki onlağan hərbi nişanğı zərbi birişi bilen Amerika-İran sürkilişi qaydadan küçeydi. Amerika Prezidenti Donald Trump Tehran'ın söhbət üstünlüğü qaydmağın təqdirde İran'ın elektrostansları ve kövrüklerine hücum qıladığı bilen təhdis saldı. Benjamin Netanyahu'nun İran'ın oxşuş işlerinin tekrarlanışını kütmesliğe kadar qalandırıp, yeni bir hücumğa texniki küçlük təqabılı turulduğallığına etdi. Bu jarayanda İran toqunuşlarının bütkül rayonu kengeyişi bilen birge Yordaniyadaki Amerika bazılarına 7-nji qatım uçuşsuz hava aparatı bilen hücum kılgallığını ilan kıldı. Bu ciddiçilik içinde İran Muavin Taşkışlar Ministeri Kazım Garib Abadi Amerika'nın hücumları ve deniz kamelini kaytadan yolga koyuş korunuşu sebeplik İslamabad kelişiminin emelden kağallığını jakarladı. Garib Abadi 14-nji iyunda hasıl kılınan mezkur kilişimnin Amerika'nın herbi hücumları ve deniz kamil arkalık bozulğanlığını bildirip, Amerika kilişimnin barlıq ulu əsləhələr bilen asasi ramkısını paçaqlap taşladı. İran bu xil şaraitte kilişimge karta heç qandaq məcburiyet iskılmaydı.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl renkler programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikalabilenin huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bozsun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radyo Sedayet

vazoda kurumuş güllerini attı. Beraber çekilmiş hiç resmimiz yok. Gözyaşlarımı bile

vazoda kurumuş güllerini attım. Beraber çekilmiş hiç resmimiz yok. Gözyaşlarımı bile sende bıraktım. Gözyaşım yok. Seninle geçirdiğim günlere baktım. Aslında kaybedilmiş bir an bile yok. Aşkın esrarını sende bıraktım.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Türkiye.
8: Esta es la voz de

Amerikalılarının alıp barýan siýasatyny gönükdirmäge çalyşýan ýanlygyny duýdurdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň wiceprezidenti Vance daşary ýurtly käbir firmalaryň Eýran bilen geçirilen gepleşikleriň bökdelmegine uly rol oýnanlygyny bellädi. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna Israila berilýän 3,13 milliard dollarlyk harby kömegini kesilmegini göz öňünde tutýan resmi nama reddedildi. Taslama 104 agda kabul sesini verdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Wekiller Palatasy Israila berilýän ýylda 3,13 milliard dollarlyk harby kömegini kesilmegini göz öňünde tutýan kanun taslamasyny seslerin köplügi bilen reddetdi. Respublikan partiyanın ağzası Thomas Massie tarafından hüdürlünün ve Israel'e berliyen yılda 3,13 milyar dolarlı karbı kömögün kesilmeğini gözünü tutyan kanun taslaması Vekiller Palatasına sese koyuldu. Taslama 104 ağza kabul, 314 ağza karşı ses verdi. 10 ağza olsa ses vermekten saklandı. Ukrainanın quran dron hücumunda Zaporojye atom elektrik bekedinde işleyen bir injener öldürüldü. Rusiyanın Rosatom firmasının başlığı Alexey Likachev, Rusiyanın gözükçülük asırnağı Zaporojye atom elektrik bekedinin baş injenerinin Deshanın koloyuna Ukrayna'da işle dron tarafından kurulun hücumda öldürülündüğünü məlum etdi. Alexey Likachev çarşın ve onu beren beyannamasını Ukrayna'da işle dronun Deshavlin Enerhadar etrapçasının arasında servis uluğunu nişan alandığını ve injiner Aleksandr Yakovlev filan sürücüsünün yok olunduğunu aytdı. Rus güçleri Ukrayna'nın gün orta günün uğruna yerleşen ve 6 reaktarı eyev olan Evropa'nın en ulu atom elektrik bekadı olan Zaporojye'nin gödövçülüğünü 2022 yılda Ukrayna'ya karşı başladılan hücumun ilkinci heptelerini ele geçiripti. Gadarly dinleyijiler, siz Ankara'dan yayılma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilindäki okuyup berilişini daşary ýurt habarlaryny dinlediňiz.

Kandarlı dinleyiciler, gepleşigimizin bugünkü sanını Tatar halkının yetim şahiri Abdulla Tukay hakkında maglumat vermekçi. Halkara katnaşıkları öğrenici alim Doktor Cemil Doğaç İpek'in tema boyunca sayınını dikkatinize yetiriyoruz. İdil Ural Sevitinin giyin qarlı sehralarının beygilin sesi henüz 27 yaşına yetmenka kesildi. Emma şol sesin yanı şuğun kügünlü hem qazından Ankara, Baku'dan Daşkendi çeni tutuş Türk dünyasında yanılınmağı devam ediyar. Abdullah Tukay, Tatarca Abdullah Tugay, Hazırkı zaman Tatar edebiyatının hem de hazırkı zaman Tatar edebi dilinin esaslandırıcı da hesaplanılayan Qıysqı ömürnü tutuş bir kitap xananı singdirin, bay miras qaldıran beyik şahsiyettir. Tukay 1886 ilin 26 aprelini Qazan vilayetinin Kuşlovich ovasını hiyadır kuvaqta Tatarstan Respublikasının arçı etrafını 7 nesilden veri imam yetiştiren maşğılıda dünyaya iniyar. Ol bari yoğu 4 aylık vaqtı qaqası Muhammed Garip Efendini 4 yaşında olsa ecesi Memduda hanımı yitiriyar. Küçücük apuş bir neçe maşğalanın arasını elden ele geçip sasını, üçüylü ve kırlay ovalarında ulalyar. Hatta bir vaqtlar oğulluğa berilme üçün qazının peçen bazarına hem aylanıp çıkarlyar. Onun Kırlay Ovası'nın akı medresede başlayan bilim yolu 1895 yılda Uralsk, Cayık şehrinin akı karındaşlarının yanına iyi verilmeyi bilen teyze başlanıcı adam basyar. Bu yerde meşhur Mutiye medresesini okuyar. Şol bir vaktin özünü 3 yıllık Rus mektebinde bilim alıp Rus dilini öğreniyar. Şeyli hem Arap, Pars ve Osman Türkçesini kamilleştiriyar. Günnoğur edebiyatı bilen birlikte Puşkin'in, Lermontov'un ve Krylov'un eserlerini öğreniyar. Teyzelikçi muallim Abdulveli hemde Hoca oğlu Kamil Muti'nin teyzeri bilen Osman edebiyatı ve İstanbul Türkçesi bilen yakından tanışyar. 1905 yıldaki revolüsyonun ozolqısına kararlarına giyinilen metbuğat azatlığı Tukay'ın durmuşunu öğrülüşük nokudu bolyar. Kamil Muti'nin açan çapxanasını harpları düzücü olup işleyer ki Pikir gazetinde Al Asrul Cedid jurnalında hem de Uklar adlı satiriki jurnalda makalaları çap ediliyer. 1907 yılın güydünü qadını göçüp bariyer. Bu yerde Fatih Emirhan, Alasker Kamal ve Sagit Remiyefiyalı Tatar alimleri bilen birlikte Al İslah gazetini Yeşin ve Yalt Yolt adlı satiriki jurnallarını çap ediyar. Onun 214'ten qora qoşqısı, köp sanlı makalası, hikayeleri, ertekleri hem de tercümeleri var. Şeyle de olsa bu ulu dürüdücülük zähmeti yoksulluk ve keseller bilen utquşup gidiyar. Tenagatlaşan qazanın huvası hem çağılık yıllarının qiyinçilikleri onun inçe keselini hasa güçlendiriyar. Peterburg, Ufa ve Troisk şehirlerine eden becerik saparları hem netice bermeyer. 1913 yılın 15 aprelini henüz 27 yaşının dolmağını 11 gün qalını Klyachkin hastahanasını aradan çıkıyar. Onun sonku yolunu uğruzulun günü qazının köçeleri münlör çadımdan dolup taşıyar. Tukay'ın en ulu hizmeti Tatar halkının günlük gepleşik dilini yukarı dereceli edebi dili öğürmeğidir. Onun tuğan tel, ene dil atlı koşkısı, ey ene dilim, ey güzül dil, enemin atamın dili setirleri bilen tutuş Tatar milletinin milli senasını öğürlüyadır ve heyadır kuvatlı hem resmi davaraların açılış davarasını yerine yetirliyar. Tatar mifologiyasından ilham alın, Şürale poeması, tebiğatın gözüllüğünü vasıp ediyen bir cüvüt atemde Doğulun 20 atlı koşuları Milli Haqidanın klasiki eserlerinin hatırını koşuluyar. Millete, kitap,
Bir tatar şahirinin sözleri, muğutxorları yali eserlerinde ol halkın derdini, nadanlığın girdavını düşün midreseleri hemde, dini öz bəhvid üçün ulanyan kevr moğulları batırgaylıq bilen tanqid ediyar. Ol çağalar edeviyatının hem esasını koyar. İşe çıkarmak, bantlı bağlı, mektepte yağlı koşkularına yaş nesli zähmeti, hüner edinmeli ve millete hizmet etmeli çağırıyar. Şeyli hem Krylov'un basnelerini Tatar Türkçesine tercüme edip halkın okuyuş hazinesini hasa paylaştırıyar. Tokay İsmail Gasparali'nin dilde, pikirde, işte birlik şıgarı bilen terviyelinin neslin vekili olup yetişiyar. Uralsk'taki yıllarını Gasparali'nin tercüman gazetini ulu hüvüs bilen okuyar ve ilkinci koşkularını Osman İstanbul Türkçesine yakın dilde yazıyar. Emma qadını yerleşenden son halkın ansat düşünyen Tatar dilini maksadı günüktürlen hesiyette saylab alyar. Şol sebeple hem Gasparali'nin umumi dil pikirini kollayan kevr dövürdüşleri bilen pikir tapawutlulukları yüze çıkyar. Yönü bu onun Türk dünyasının yüz öğrenliğini anlatmayardı. Eysem ol Tatar milli oyunuşunu halkın öz ene dilinin üstü bilen amalaştırmağı maksad ediniyerdi. Şahir köyünü oku ulgumunu kollayan konservatorların karşısını usulü cedid hareketinin tarafına duruyor. Bilimde zinanların cemiyetteki oranını köp ayarlılığı hem de nadan moğulluların halkı aldımına karşı çıkış edip müdama teyzelikçi karayışları kollayar. 1905 yıldaki inqilabın getiren azatlık düşüncesini ulusatlık bilen karşı alsa da halkın öz hukuklarını yeterlik bilmeyenliğine kıynanyardı. Onun koşkularına Allah'a olan inanç, Kur'an'a hormat ve İslam kımmatlıkları milli düşünce bilen saatlaşıklı utkoşyar. Ayaz İshaki'nin ul yetim ul oldu, yetim yaşadı, yetim

öldü diyen sözleri onun durmuşunu qıysqa hem de dolu suratlandırıyar. Eserlerin tutuş İdil Ural hem de Türkistan sevitlerinde elden ele geçmeği bolsa onu entek yaşayarka rovayet uğruyar. Tatar halkının daşarı yurtları göçün perdentleri xorcununu iki kitabı salıptır deyilyar. Muqaddes Qurxani hem de Tukayi. 1958 yıldan beri Tatarstanın edebiyat ve sunuğat boyunca en yukarı bayrağı Tukay devlet bayrağı adını götürüyor. Bir etrap, onlarca köçü, mektep ve medeniyet merkezleri onun adı ile adlandırılıyor. Onun doğulun günü bulun 26 April Tatarstan'a Şığır Bayramı hükmünde belleniliyor. 26 April Türk soyqırımının başlanışları neticesinde Ankara'da hem giyinlen bellenilip geçiliyor. Paytaxtın Bahçelievler etrafındaki Abdullah Tukay köçesinde yerleşen büyüsünün önüne her yıl davaralar geçiriliyor. Onun eserleri Qazaq, Qırğız, Özbek, Başqırt, Kırım Tatarçasını, Uyğur, Çuvaş ve İstanbul Türkçelerine tercüme edildi. Şeyle hem 30 tövürüğü dünya diline geçirildi. Mehmet Akif'in Türkiye için niye hili ehmiyeti iyiydiğini bilenler için Tugay'ı tanımak kıyın olmasa gerek. Ol hem bir halkın vicdanı, ini dilinin koruyucusu, yetimlerin tesi ve geleceğin boşlukçusudur. Türk dünyasının umumi edebi mirasını düşünmek isteyen her bir okuyucunun kitapxanasını hükman, Tukay'ın en bulmanına bir koşkulur yığındısı bulmalıdır. Çünkü onun öz aydışı yali, şahirlerin kubiri milletin kalbindedir.

Kıymetli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişini dinleyersiniz. İnni koyu verilişimizin başına verilen haberlerin kıskaça mazmununu yine de bir gezek dikkatinize getiriyoruz. Prezident Erdoğan, Türkiye'nin terror kuruması FETÖ'ye karşı görüşünün devam edeceğini aytti. Amerika'nın Birleşen Ştatları İran'a hava hücumlarını kurdu. İran, Amerika'nın Birleşen Ştatları'nın Kuveyt'teki ve Bahreyn'deki harbi merkezlerine hücum kurdu. Kadirli dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilindeki koyuverilişinin bugünkü sahnını geçirip kutoryarız. Koyuverilişimizi 16 metre 17.770 kHz yığılıklardan gıyız kutolkunun, Çanak anten arkalı Türk Saat 3 adan 11.990 yığılıklardan, vertikal polarizasyadan, günü firden dikkatinize yetirdik. Yine de firde doğuşan çak hoş, sağ olun.

Sarraha Alekber velayeti Kebir Müsteşari El Mürşid El İrani Ayetullah Müştebe Hamenei benne madiga hurmuz yahus İran bil kamil ve ennehu la yumkin li ayi kuvvetin alemiye en tentezi hazel madik mine siyade el İraniye. Ve vifkan li televizyon rasmi el İrani şeddede velayeti fi tasihati ala enne madiga hurmuz ellezi yagav fi merma el istetaf el emriki yettebi li siyade el İraniye bi şeklin mutlak. Ve dafe velayeti fi takimihi lil vadı rahin gaylen madir hurmuz milkün li İran ve leyse hunaki ey kuvve fil alem gadire ala selbi es siyade el İraniye aleyhi. Lekat faradat İran siyadet hal kamle ala hazel madik bi mucibi el evamir es şecaa vel huk vel hakime lil gayet El-Ale Ayetullah Es-Seyyid Müştebe Hamenei bi'atibarhi mekseben seminen li harbi el-erba'in yevmen.

gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri. Hem biraz deli, az da

oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.